Bu lauke ki cülemek ye. Şu hazkiriyet bu yeşe hal diye. Sırrı kaytana, Kudani basku kalbinana. Ev yare hatunu, çabrenk

Gula Şeyhan İbrahim, Çükye Kıran İbrahim, Hulye ve Şevkhan İbrahim, Veladi Halife de ve Kuşe ve Derman İbrahim, Hayya Dünya Koşşaba ve Keder Umar'ı Kame Hamyan İbrahim, Veladi Halife Halife Sanet ve Şevkhan İbrahim, Veladi Halife Halife Sanet ve Şevkhan İbrahim,

Tu bila Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Hulye ve Şevkhan İbrahim Velad Kharib eder de Küçük Yebeder Muhan İbrahim Hayya dünya koş şababa keder Umerekame Hamyan İbrahim Velad Kharib Kharibistan'ı Tüşebge çıma derde Küçük

ne sucin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyay şengali komek hınzir Teyrin tavus jikore biraştini Perken uy digirin li devse Tın hogirin va perika buy hapin arka delal Bi cizbe ketine hesirin tey firyali Li ser golek meşini Jibo ser xweda kim meze dojeh bi dojeh li xweliyen hestiye te bigerinim Hapinarke, teşiya be, destara berfe, berivana baranê.